Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Bana ettiklerin

0: Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

0: yıllar süren bir emek. Tarihe duyulan saygı. Şehrin kalbinde yeniden hayat bulan bir değer. Modern mağazaları, ofisleri ve yaşam alanlarıyla Suriçi Çarşısı Konya'nın yeni göz bebeği. Yeni başlangıçların, yeni buluşmaların, yeni fırsatların adresi. Meram Suriçi Çarşısı.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Yarım asırlık tecrübe, yıllara meydan okuyan kalite. Sektörün ustası Dexan 50 yıldır gururla zirvede. Hidrolik silindir ve römork dönerlerinde yarım asırlık üretim tecrübesi ve ileri teknoloji anlayışıyla Dexan Hidrolik sektöre yön vermeye devam ediyor. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan.

Yarım asırlık tecrübe, yıllara meydan okuyan kalite. Sektörün ustası Dexan 50 yıldır gururla zirvede. Hidrolik silindir ve römork dönerlerinde yarım asırlık üretim tecrübesi ve ileri teknoloji anlayışıyla Dexan Hidrolik sektöre yön vermeye devam ediyor. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan.

Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nınsa ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Yıllar süren bir emek. Tarihe duyulan saygı. Şehrin kalbinde yeniden hayat bulan bir değer. Modern mağazaları, ofisleri ve yaşam alanlarıyla Suriçi Çarşısı Konya'nın yeni göz bebeği. Yeni başlangıçların, yeni buluşmaların, yeni fırsatların adresi. Meram Suriçi Çarşısı. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

0: Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım Şubesi ile hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Sarı sarı sarı sarı sarı Keremlük'te gayrimenkul.
2: 1975'ten bugüne Uludağ'ın gerçek kaynağından çıkan suların sultanı Sultan Su, şimdi Konya'ya özel ücretsiz damacana değişimiyle birlikte adrese teslim fiyatıyla sadece 150 liraya evinizde. Ayrıca Sultan Su Su Gelir uygulamasından sipariş veren tüm müşterilerimize ütü zahmetini azaltan ütü suyu hediye. Sultan Su sipariş attı 0555-244-4223.
3: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
4: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505-656-2480 0505-656-2480.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sunar. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sundu. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Yıllar süren bir emek, tarihe duyulan saygı, şehrin kalbinde yeniden hayat bulan bir değer. Modern mağazaları, ofisleri ve yaşam alanlarıyla Suriçi Çarşısı Konya'nın yeni gözbebeği. Yeni başlangıçların, yeni buluşmaların, yeni fırsatların adresi. Meram Suriçi Çarşısı.
2: 1975'ten bugüne Uludağ'ın gerçek kaynağından çıkan suların sultanı Sultan Su, şimdi Konya'ya özel ücretsiz damacana değişimiyle birlikte adrese teslim fiyatıyla sadece 150 liraya evinizde. Ayrıca Sultan Su Su Gelir uygulamasından sipariş veren tüm müşterilerimize ütü zahmetini azaltan ütü suyu hediye. Sultan Su sipariş attı 0555 244 42 23.
3: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları, Nalçacı Caddesi Acentacılar Sitesi ve Beyhekim Mahallesi...

0: Sarı sarı sarı sarı sarı Keremlük'te gayrimenkul.
1: Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

0: 1475'ten bugüne Uludağ'ın gerçek kaynağından çıkan suların sultanı Sultan Su, şimdi Konya'ya özel ücretsiz damacana değişimiyle birlikte adrese teslim fiyatıyla sadece 150 liraya evinizde. Ayrıca Sultan Su Su Gelir uygulamasından sipariş veren tüm müşterilerimize ütü zahmetini azaltan ütü suyu hediye. Sultan Su sipariş attı 0555 244 42 23.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Mantınağı seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Yıllar süren bir emek. Tarihe duyulan saygı. Şehrin kalbinde yeniden hayat bulan bir değer. Modern mağazaları, ofisleri ve yaşam alanlarıyla Suriçi Çarşısı Konya'nın yeni gözbebeği. Yeni başlangıçların, yeni buluşmaların, yeni fırsatların adresi. Meram Suriçi Çarşısı.
2: Üç Beyler Meram Enza Home mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enza Home mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enza Home Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen, en
3: zafon. 1975'ten bugüne Uludağ'ın gerçek kaynağından çıkan suların sultanı Sultan Su, şimdi Konya'ya özel ücretsiz damacana değişimiyle birlikte adrese teslim fiyatıyla sadece 150 liraya evinizde. Ayrıca Sultan Su Su Gelir uygulamasından sipariş veren tüm müşterilerimize ütü zahmetini azaltan ütü suyu hediye. Sultan Su sipariş attı 0555-244-42-23.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
4: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505-656-2480 0505-656-2480.

Şubesi Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım Şubesi ile hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Merhaba değerli dinleyenler, radyonuzda haberleri aktarıyorum, ben Elif Esirci. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Havelsan'da düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularına ilişkin açıklama yapıldı. Avrupa Parlamentosu'nda Kıbrıs konusunda alınan kararı ilişkin bakanlık tarafından, Kanlı Noel'de Ayvasıl'da Murat Ağa sandallar ve atlılarda işlenen katliamları görmezden gelenlerin, bugün Türk Silahlı Kuvvetlerimizi suçlamaya kalkışması trajikomik, Türk askerinin adadaki vardığı, yarım asır aşkın süredir barışın, güvenliğin ve istikrarın teminatı olmaya devam ediyor. Diyor açıklaması yapıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha'yla görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Fidan, savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz dedi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci olarak tanınan 25 şüpheli gözaltına alındı. CHP'de ihraç tartışmaları sürerken Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık görevine dönmesinin ardından son bir ayda 43 il başkanını görevden alması dikkat çekmişti. Gözler kritik MYK toplantısına çevrilirken 8 il başkanı daha görevden alındı.
1: Dünya gündemi.
0: Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Odessa bölgesinde askeri tesislerine yönelik saldırıları sürdürdüğünü bildirdi. Kanada genelinde devam eden yüzlerce orman yangınından yükselen duman, ABD'nin kuzeydoğusuna ulaştı ve birçok bölgede hava kalitesini etkiledi. İran Dışişleri

0: Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin varılan mutabakatı ihlal ederek diplomasiye bir kez daha ihanet ettiğini bildirdi.
1: Spor.
0: Trendyol birincilik ekiplerinden Mardin 1969 Spor, Bulgar sol kanat oyuncusu Zdravko Minchev Dimitrov'u transfer ederken, geçen sezon kiralık olarak kadroda yer alan Mustafa Şengül'ün de bonservisini aldı. Amidi erkek voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki ilk maçında ev sahibi Sırbistan'ı 3-0 yendi. Beşiktaş'ın Arsenal'den kadrosuna kattığı Belçikalı futbolcu Trossard yaklaşık 20 bin taraftarın önünde gerçekleştirilen törende siyah beyazı renklere bağlayan sözleşmeyi imza attı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi de, Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 32, Ankara az bulutlu ve açık 31, İzmir rüzgarlı 37, Adana mevsim normalleri üzerinde sıcaklıkta 35, Konya az bulutlu ve açık 31, Kayseri az bulutlu ve açık 30, Osmaniye az bulutlu ve açık 35, Kahramanmaraş az bulutlu ve açık 31, Düzce aralıklı gök gürültülü sağanak yağmurlu 30, Tekirdağ parçalı bulutlu 30, Edirne aralıklı gök gürültülü sağanak yağmurlu 35, Şanlıurfa mevsim normalleri üzerinde sıcaklıkta 41 derece. Radyonuza haberleri aktardım. Gelişmelerde yeniden birlikte olacağız. Hoşça kalın.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı. Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalçacı

0: adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort siti, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Sarı sarı sarı.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Üç beyler Meram Enzahom mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler. Üç beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın. Ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç beyler Enzahom Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245 56 56. En çok sen, en
2: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.
3: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Mantıname'nin sunduğu haftanın ustasını dinlediniz. Mantıname, seçkin satış noktalarında.

0: kıymetli Melik döviz ve altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: 1975'ten bugüne Uludağ'ın gerçek kaynağından çıkan suların sultanı Sultan Su, şimdi Konya'ya özel ücretsiz damacana değişimiyle birlikte adrese teslim fiyatıyla sadece 150 liraya evinizde. Ayrıca Sultan Su Su Gelir uygulamasından sipariş veren tüm müşterilerimize ütü zahmetini azaltan ütü suyu hediye. Sultan Su sipariş attı 0555-244-4223.
2: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505-656-2480 0505-656-2480.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sunar. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizde.

soykal kuyumculukta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı soykal kuyumculuktan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal kuyumculuk günün altın şarkısını sundu. Soykal kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

0: Merhaba değerli dinleyenler, radyonuzda haberleri aktarıyorum, ben Elif Esirci. Milli Savunma Bakanlığı tarafından Havelsan'da düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularına ilişkin açıklama yapıldı. Avrupa Parlamentosu'nda Kıbrıs konusunda alınan kararı ilişkin bakanlık tarafından, Kanlı Noel'de Ayvasıl'da Murat Ağa Sandallar ve Atlılar'da işlenen katliamları görmezden gelenlerin, bugün Türk Silahlı Kuvvetlerimizi suçlamaya kalkışması trajikomik, Türk askerinin adadaki vardığı, yarım asır aşkın süredir barışın, güvenliğin ve istikrarın teminatı olmaya devam ediyor açıklaması yapıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha'yla görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Bakan Fidan, savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz dedi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci olarak tanınan 25 şüpheli gözaltına alındı. CHP'de ihraç tartışmaları sürerken Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Kılıçdaroğlu'nun yeniden genel başkanlık görevine dönmesinin ardından son bir ayda 43 il başkanını görevden alması dikkat çekmişti. Gözler kritik MYK toplantısına çevrilirken 8 il başkanı daha görevden alındı.
1: Dünya gündemi.
0: Rusya Savunma Bakanlığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Odessa bölgesinde askeri tesislerine yönelik saldırıları sürdürdüğünü bildirdi. Kanada genelinde devam eden yüzlerce orman yangınından yükselen duman, ABD'nin kuzeydoğusuna ulaştı ve birçok bölgede hava kalitesini etkiledi. İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin varılan mutabakatı ihlal ederek diplomasiye bir kez daha ihanet ettiğini bildirdi.
1: Spor.
0: Trendyol birincilik ekiplerinden Mardin 1969 Spor, Bulgar sol kanat oyuncusu Zdravko Minchev Dimitrov'u transfer ederken, geçen sezon kiralık olarak kadroda yer alan Mustafa Şengül'ün de bonservisini aldı. Amidi erkek voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nin 3. haftasındaki ilk maçında ev sahibi Sırbistan'ı 3-0 yendi. Beşiktaş'ın Arsenal'den kadrosuna kattığı Belçikalı futbolcu Trossard, yaklaşık 20 bin taraftarın önünde gerçekleştirilen törende siyah beyazı renklere bağlayan sözleşmeyi imza attı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi de Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 32, Ankara az bulutlu ve açık 31, İzmir rüzgarlı 37, Adana mevsim normalleri üzerinde sıcaklıkta 35, Konya az bulutlu ve açık 31, Kayseri az bulutlu ve açık 30, Osmaniye az bulutlu ve açık 35, Kahramanmaraş az bulutlu ve açık 31, Düzce aralıklı gök gürültülü sağanak yağmurlu 30, Tekirdağ parçalı bulutlu 30, Edirne aralıklı gök gürültülü sağanak yağmurlu 35, Şanlıurfa mevsim normalleri üzerinde sıcaklıkta 41 derece. Radyonuza haberleri aktardım. Gelişmelerde yeniden birlikte olacağız. Hoşça kalın.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Sarı sarı sarı sarı sarı sarı Keremlük'te gayrimenkul.
2: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalçacı

0: yıllar süren bir emek, tarihe duyulan saygı, şehrin kalbinde yeniden hayat bulan bir değer. Modern mağazaları, ofisleri ve yaşam alanlarıyla Surici Çarşısı Konya'nın yeni göz bebeği. Yeni başlangıçların, yeni buluşmaların, yeni fırsatların adresi. Meram Surici Çarşısı.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

Dünyaya geldik, karşımıza bir kız çıktı. Bu defa karşılıksız sevgiyi de o bekledi. Sevgisiz olarak bir kızın elinden tutmanın imkanı var mı delikanlılar?

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Mantınağme seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Üç Beyler Meram Enzahom mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enzahom Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245 50

0: yıllar süren bir emek, tarihe duyulan saygı, şehrin kalbinde yeniden hayat bulan bir değer. Modern mağazaları, ofisleri ve yaşam alanlarıyla Suriçi Çarşısı Konya'nın yeni göz bebeği. Yeni başlangıçların, yeni buluşmaların, yeni fırsatların adresi. Meram Suriçi Çarşısı.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

0: sarı sarı sarı sarı sarı sarı keremlükte gayrimenkul.
1: Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Yıllar süren bir emek, tarihe duyulan saygı, şehrin kalbinde yeniden hayat bulan bir değer. Modern mağazaları, ofisleri ve yaşam alanlarıyla Surici Çarşısı Konya'nın yeni göz bebeği. Yeni başlangıçların, yeni buluşmaların, yeni fırsatların adresi. Meram Surici Çarşısı.
2: 1975'ten bugüne Uludağ'ın gerçek kaynağından çıkan suların sultanı Sultan Su, şimdi Konya'ya özel ücretsiz damacana değişimiyle birlikte adrese teslim fiyatıyla sadece 150 liraya evinizde. Ayrıca Sultan Su Su Gelir uygulamasından sipariş veren tüm müşterilerimize ütü zahmetini azaltan ütü suyu hediye. Sultan Su sipariş attı 0555 244 42 23.
3: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalçacı Cadde

0: Sarı sarı sarı sarı sarı. Keremlük'te gayrimenkul.
1: Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi ile hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sunar. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sundu. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Yıllar süren bir emek, tarihe duyulan saygı, şehrin kalbinde yeniden hayat bulan bir değer. Modern mağazaları, ofisleri ve yaşam alanlarıyla Suriçi Çarşısı Konya'nın yeni göz bebeği. Yeni başlangıçların, yeni buluşmaların, yeni fırsatların adresi. Meram Suriçi Çarşısı.
2: Üç Beyler Meram Enzahom mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler Üç Beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enzahom Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen, en
1: zafon. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

0: Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Sarı sarı sarı sarı sarı Keremlük'te gayrimenkul.
2: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Merhaba değerli dinleyenler, radyonuzda haberleri aktarıyorum. Ben Elif Esirci. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'yı ziyareti kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski tarafından kabul edildi. Zelenski, Fidan'a Ukrayna 2. derece liyakat nişanı takdim etti. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheli daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 18'e yükseldi. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik viraja girilirken DEM Parti heyeti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi mecliste ziyaret etti. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından görüşmede terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanacak yasal düzenlemelere ilişkin taslağın ele alındığı ve sürecin ayrıntılarının değerlendirildiği aktarıldı. Nasuh Mahruki, 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin paylaşımı nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için Temmuz ayına yönelik toplam 2 milyar 117 milyon lira tutarındaki sosyal ve ekonomik destek ödemesinin hesaplara yatırıldığını açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada FETÖ'nün rolünü ortaya koyan ve soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte yeni delillere ulaşıldı.
1: Dünya gündemi.
0: Japonya'da parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi, afet acil durumlarda Tokyo'nun temel işlevlerini sürdürebilecek ikinci başkent kurulmasını öngören tasarıyı kabul etti. Grönland'ın güney kıyılarına doğru sürüklenen yaklaşık 6 kilometre uzunluğunda ve 4 kilometre genişliğindeki dev buzdağının yolculuğunu sürdürdüğü bildirildi. Beyaz Saray Sözcüsü Levitt, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'de düzenlenen son NATO zirvesinden büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.
1: Spor.
0: Juventus, Roma ile sözleşme uzatması beklenen Zeki Çelik'i kadrosuna kattığını duyurdu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı kırmızılı takımdan ayrılan Mario Icardi'ye güzel bir şekilde veda etmek istediklerini belirtti. Trabzonspor'un İspanya La Liga ekiplerinden Valencia'dan kadrosuna kattığı stoper Cenk Özkaçar, Bordo Mavili kulübe transfer olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti. Milli basketbolcu Ömer Kutlay, aynı yaz içinde hem 17 yaş altı Dünya Kupası'nda hem de 20 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda forma giyen ilk oyuncu olarak tarihe geçti. UEFA Konferans Ligi 1. eleme turunda Bosna Hersek temsilcisi Sarajevo'yu eleyen Finlandiya ekibi Inter Turku, 2. eleme turunda temsilcimiz Başakşehir'in rakibi oldu.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi de Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 32, Ankara az bulutlu ve açık 31, İzmir rüzgarlı 37, Adana mevsim normalleri üzerinde sıcaklıkta 35, Konya az bulutlu ve açık 31, Kayseri az bulutlu ve açık 30, Osmaniye az bulutlu ve açık 35, Kahramanmaraş az bulutlu ve açık 31, Düzce aralıklı gök gürültülü sağanak yağmurlu 30, Tekirdağ parçalı bulutlu 30, Edirne aralıklı gök gürültülü sağanak yağmurlu 35, Şanlıurfa mevsim normalleri üzerinde sıcaklıkta 41 derece. Radyonuzda haberleri aktardım. Gelişmelerde yeniden birlikte olacağız. Hoşça kalın.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı. Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları, Nalçacı Caddesi Acentacılar Sitesi ve Beyhekim Mahallesi...

0: yıllar süren bir emek. Tarihe duyulan saygı. Şehrin kalbinde yeniden hayat bulan bir değer. Modern mağazaları, ofisleri ve yaşam alanlarıyla Surici Çarşısı Konya'nın yeni göz bebeği. Yeni başlangıçların, yeni buluşmaların, yeni fırsatların adresi. Meram Surici Çarşısı.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Sarı. Sarı sarı.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevheratın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

0: adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: 1975'ten bugüne Uludağ'ın gerçek kaynağından çıkan suların sultanı Sultan Su, şimdi Konya'ya özel ücretsiz damacana değişimiyle birlikte adrese teslim fiyatıyla sadece 150 liraya evinizde. Ayrıca Sultan Su Su Gelir uygulamasından sipariş veren tüm müşterilerimize ütü zahmetini azaltan ütü suyu hediye. Sultan Su sipariş attı 0555-244-4223.
2: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505-656-2480 0505-656-2480.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sunar. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizde.

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sundu. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

0: Sabah değerli dinleyenler, radyonuzda haberleri aktarıyorum. Ben Nilüf Esirci. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'yı ziyareti kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski tarafından kabul edildi. Zelenski, Fidan'a Ukrayna 2. derece liyakat nişanı takdim etti. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheli daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 18'e yükseldi. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik viraja girilirken DEM Parti heyeti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi mecliste ziyaret etti. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmenin ardından görüşmede terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanacak yasal düzenlemelere ilişkin taslağın ele alındığı ve sürecin ayrıntılarının değerlendirildiği aktarıldı. Nasuh Mahruki, 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin paylaşımı nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için Temmuz ayına yönelik toplam 2 milyar 117 milyon lira tutarındaki sosyal ve ekonomik destek ödemesinin hesaplara yatırıldığını açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada, FETÖ'nün rolünü ortaya koyan ve soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte yeni delillere ulaşıldı.
1: Dünya gündemi.
0: Japonya'da parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi, afet ve acil durumlarda Tokyo'nun temel işlevlerini sürdürebilecek ikinci başkent kurulmasını öngören tasarıyı kabul etti. Grönland'ın güney kıyılarına doğru sürüklenen yaklaşık 6 kilometre uzunluğunda ve 4 kilometre genişliğindeki dev buzdağının yolculuğunu sürdürdüğü bildirildi. Beyaz Saray Sözcüsü Levitt, ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'de düzenlenen son NATO zirvesinden büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.
1: Spor.
0: Juventus, Roma ile sözleşme uzatması beklenen Zeki Çelik'i kadrosuna kattığını duyurdu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımdan ayrılan

0: Mario Icardi'ye güzel bir şekilde veda etmek istediklerini belirtti. Trabzonspor'un İspanya La Liga ekiplerinden Valencia'dan kadrosuna kattığı stoper Cenk Özkaçar, Bordo Mavili kulübe transfer olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti. Milli basketbolcu Ömer Kutlay, aynı yaz içinde hem 17 yaş altı Dünya Kupası'nda hem de 20 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda forma giyen ilk oyuncu olarak tarihe geçti. UEFA Konferans Ligi 1. eleme turunda Bosna Hersek temsilcisi Sarajevo'yu eleyen Finlandiya ekibi Inter Turku, 2. eleme turunda temsilcimiz Başakşehir'in rakibi oldu.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu. Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi de Kocaeli, Sakarya ve Edirne çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 32, Ankara az bulutlu ve açık 31, İzmir rüzgarlı 37, Adana mevsim normalleri üzerinde sıcaklıkta 35, Konya az bulutlu ve açık 31, Kayseri az bulutlu ve açık 30, Osmaniye az bulutlu ve açık 35, Kahramanmaraş az bulutlu ve açık 31, Düzce aralıklı gök gürültülü sağanak yağmurlu 30, Tekirdağ parçalı bulutlu 30, Edirne aralıklı gök gürültülü sağanak yağmurlu 35, Şanlıurfa mevsim normalleri üzerinde sıcaklıkta 41 derece. Radyonuzda haberleri aktardım. Gelişmelerde yeniden birlikte olacağız. Hoşça kalın.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: 1975'ten bugüne Uludağ'ın gerçek kaynağından çıkan suların sultanı Sultan Su, şimdi Konya'ya özel ücretsiz damacana değişimiyle birlikte adrese teslim fiyatıyla sadece 150 liraya evinizde. Ayrıca Sultan Su Su Gelir uygulamasından sipariş veren tüm müşterilerimize ütü zahmetini azaltan ütü suyu hediye. Sultan Su sipariş attı 0555 244 42 23.
2: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları, Nalçacı Caddesi Acentacılar Sitesi ve Beyhekim Mahallesi Real Sinema

acı tatlı günlerimiz oldu elbette. Acı tatlı günlerimiz oldu bizim de. Anlatırdım gülerdim, gözlerimden öperdim, bugünler geçecek derdim.

Anlayamadığım o kadar çok şey var ki. Mesela aşk. Aşkı tuhaf kılan, kaybedildiğinde bulamayacağını bile bile aramak mı? Yoksa bir alışkanlık haline gelmesinden korkmak mı? Ayrılık olmasaydı belki her şey çok güzel olacaktı. Ama ayrılık, mutluluk, hüzün, sevinç hepsi bizim için. Nedendir bilinmez, aşk niye vardır? Ama hayat aşkı yaşadığın kadardır.

0: adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Sarı sarı sarı sarı sarı Keremlük'te gayrimenkul.
2: 1975'ten bugüne Uludağ'ın gerçek kaynağından çıkan suların sultanı Sultan Su, şimdi Konya'ya özel ücretsiz damacana değişimiyle birlikte adrese teslim fiyatıyla sadece 150 liraya evinizde. Ayrıca Sultan Su Su Gelir uygulamasından sipariş veren tüm müşterilerimize ütü zahmetini azaltan ütü suyu hediye. Sultan Su sipariş attı 0555-244-4223.
3: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nınsa ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Yıllar süren bir emek, tarihe duyulan saygı, şehrin kalbinde yeniden hayat bulan bir değer. Modern mağazaları, ofisleri ve yaşam alanlarıyla Surici Çarşısı Konya'nın yeni göz bebeği. Yeni başlangıçların, yeni buluşmaların, yeni fırsatların adresi. Meram Surici Çarşısı.
2: Üç Beyler Meram Enza Home mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler. Üç Beyler Meram Enza Home mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın. Ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enza Home Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen, Enza
3: Home. 1975'ten bugüne Uludağ'ın gerçek kaynağından çıkan suların sultanı Sultan Su, şimdi Konya'ya özel ücretsiz damacana değişimiyle birlikte adrese teslim fiyatıyla sadece 150 liraya evinizde. Ayrıca Sultan Su Su Gelir uygulamasından sipariş veren tüm müşterilerimize ütü zahmetini azaltan ütü suyu hediye. Sultan Su sipariş attı 0555-244-42-23.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
4: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505-656-2480 0505-656-2480.

Yarım asırlık tecrübe, yıllara meydan okuyan kalite. Sektörün ustası Dexan 50 yıldır gururla zirvede. Hidrolik silindir ve römork dönerlerinde yarım asırlık üretim tecrübesi ve ileri teknoloji anlayışıyla Dexan Hidrolik sektöre yön vermeye devam ediyor. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan.

Yarım asırlık tecrübe, yıllara meydan okuyan kalite. Sektörün ustası Dexan 50 yıldır gururla zirvede. Hidrolik silindir ve römork dönerlerinde yarım asırlık üretim tecrübesi ve ileri teknoloji anlayışıyla Dexan Hidrolik sektöre yön vermeye devam ediyor. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan.

0: şubesi Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nınsa ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

0: anlatabildik mi?
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: yıllar süren bir emek. Tarihe duyulan saygı. Şehrin kalbinde yeniden hayat bulan bir değer. Modern mağazaları, ofisleri ve yaşam alanlarıyla Surici Çarşısı Konya'nın yeni göz bebeği. Yeni başlangıçların, yeni buluşmaların, yeni fırsatların adresi. Meram Surici Çarşısı.
1: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları Navçacı

sonsuza dek kalacak.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sunar. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri

Soykal Kuyumculuk'ta en değerlinizi zarafetiyle büyüleyin. Ve şimdi günün altın şarkısı Soykal Kuyumculuk'tan hayatınızdaki o en değerli kişiye armağan ediliyor. Soykal Kuyumculuk günün altın şarkısını sundu. Soykal Kuyumculuk Hükümet Meydanı Sarraflar Yeraltı Çarşısı'nda sizleri bekliyor.

0: Yıllar süren bir emek. Tarihe duyulan saygı. Şehrin kalbinde yeniden hayat bulan bir değer. Modern mağazaları, ofisleri ve yaşam alanlarıyla Suriçi Çarşısı Konya'nın yeni göz bebeği. Yeni başlangıçların, yeni buluşmaların, yeni fırsatların adresi. Meram Suriçi Çarşısı.
1: Beyler Meram Enzahom mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler. 3 Beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın. Ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Enzahom Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245 56 56. En çok sen, en
0: zahom. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.
2: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

hangi mahkum çekmiş böyle işkence? Asmalı mı dersin bu kalbi sence? Ne gündüzüm gündüz, ah ne gecem gece. Hasretin kanıma girdi girecek.

Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı 3 Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle 3 Beyler Yataş Bedding mağazaları, Nalçacı Caddesi Acentacılar Sitesi ve Beyhekim Mahallesi...

son gecemde son gözyaşım, hem ağladım hem de yazdım dertlerimle, yalnız kaldım, içimi döktüm.

Bazı projeler yaşadığınız yeri değiştirir. Bazıları ise hayata bakışınızı. Şimdi Konya'da mimarisi güçlü bir yaşam vizyonu ve bütüncül yaklaşımıyla fark yaratan özel bir dünya tasarlandı. Aydın Yatırım Grup imzasıyla hayata geçirilen Prime Inventum. Türkiye'nin ilk resort city, Konya'nın ise ilk merkezi yaşam projesi. Ve şimdi sınırlı sayıdaki özel daireler için peşinatsız, faizsiz 60 ay vade fırsatlarıyla satışta. Prime Inventum. Bildiğinizi sandığınız her şey değişiyor.

Yüzümdeki kırık tebessümle topladım, hediye yaptım. Kendim getirir verirdim ama bende kalan tek vasfım gurur yaptım. Asla silemedim, yine gözümde bir damla yaşsın. Yeni yaşın kutlu olsun aşkım.

0: Lokomotif'tesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480. 0505 656 2480.
2: Sana bir şey olmaz, ben yıkılırım.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.

Aşkınla ne garip hallere düştüm. Her şeyim tamam da bir sendin noksan. Yağmur yaş demeden yollara düştüm. İçim ürperiyor. Ya evde yoksan? Ya yolu kaybettim ya ben kayboldum. Ne olur bir yerden karşıma çıksın. Tepeden tırnağa sırsıklam oldum. İçim ürperiyor. Ya evde yoksan?

Ya evde yoksan, sarhoşsan kapını çaldığım anda, saç baş darmadağın açık saçıksan, bir de ufak rakı varsa masanda,

Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

yarım asırlık tecrübe, yıllara meydan okuyan kalite. Sektörün ustası Dexan 50 yıldır gururla zirvede. Hidrolik silindir ve römork dönerlerinde yarım asırlık üretim tecrübesi ve ileri teknoloji anlayışıyla Dexan Hidrolik sektöre yön vermeye devam ediyor. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan.

Yarım asırlık tecrübe, yıllara meydan okuyan kalite. Sektörün ustası Dexan 50 yıldır gururla zirvede. Hidrolik silindir ve römork dönerlerinde yarım asırlık üretim tecrübesi ve ileri teknoloji anlayışıyla Dexan Hidrolik sektöre yön vermeye devam ediyor. Dexan Hidrolik'in sunduğu ustaların akustikleri çarşamba ve cumartesi günleri Radyo Usta'da. Kaliteyi teknolojiyle buluşturan Dexan.

Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

çekmedim dertler, çile kalmadı. Feryatsız gündüzüm, gecem

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Yurt dışı fuar standlarınız için Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Rusya'nın uluslararası fuar alanlarında firmanızı temsil edecek güvenli, prestijli ve zamanında teslim fuar stand uygulamalarında Lokomotif Medya ile irtibata geçmeden karar vermeyin. Telefon 0505 656 2480 0505 656 2480.